Seydi Mustafa. Bu amme. Du yok için yun ci dine. Wala ci mbax wala ci yiw. Gannaaw yalla ak yonee